0: patoli mede mede mede mede mede mede
1: Arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arandaba, arand